Yak, yanıyorsa söndürme. Alev alsın öldürme. Kimi kimlere kırdırıyor hayat? Bırak, içiyorsak bir sebebi var.

0: Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: Senden sonra kimin beni geldin görmez.